0: kar yığına çıktı. Ne o? O yok çeşitli. Bu hiç yok ile ne bakan ecin oldu.
1: Dance Floor.
2: Back to the 90s.
1: La radio ufficiale degli anni 90.